Yerida Sartufyan Sayın Mişt Darperes Mişt Darperes Mişt Darperes Darperes Haceli Baher Serpolorin Yerida Sartufyan Sayın Yerida Sartufyan Sayın Mişt Darperes.